15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.

0: hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor. Haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual.
1: Ay Yusbil'de yazın yıldızları 12-15 Ağustos tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal, toz şeker 199 lira, 15'li büyük boy yumurta en